0: doğum ölüm bilin, bezarın hesabı
1: sad.
0: Allahümme sallallahu. Davazdah olunu. Ki?
2: Hocam onun babanın nesvetti.
0: Eşek az evvel ve kudu diyor. Sizi giriftiniz. Böyle çıkın beri. Adam familya kutu mu girer? Siz dahumi on nehsibat bir var olmuş. Akharin küstü yine deri. Akharin o kuşun niye bunlar deri bir çıda bu kadar zinde bu deri. Bu kuşun beri. Hala sen ne var bir o? Bu vardı başkasına ya tu. Ben mi kambar cemaran temas bir o? Bir o. Var bir o. Bas bay sarı var bir o. Mesul ol. Ama ne başkasına ya?
3: عوض کرد ملا چو شبهای پیش کشد ران میشی به دندان خیش خضابی به ریشش فراهم کند خروخا سنجیده با هم کند زنی بود هم کیش و هم حزبشان که واقف همی بود از کذبشان نشست و گرفت نمره دوست را به امید مغزی درد پوست را